Alex Bas. Şevbaş Tuhok. Hoş geldiniz. Sevalim. İnşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduğum bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan